0: na miondoko yote ya old school.
1: It all seems like yesterday, not far away.
0: Na new school.
2: Oh, na kukubali.
0: Fanya hivi, tuende nayo.
3: Hawatoweza.
4: Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe. Jibebebe.